0: Bankalarda şartları Avtastar dükkanından satıp alıp cavtastar çekitgeci saytından buyurutma veriniz.
1: Bu çiftemin dostkanın altında cevap veriyordun. Korpagandı yüründün. Dostlardı taktım. Cana özüme bolgun işenimi marttı.
0: Alim School. Bul güçtü bilim veriyor. 21. yılımdın gönümdörün önüktürüyor. Cana her bir balığa bolgun kam kurduk. Toluk gündük mektep. Kırgız cana orus dildüğü klaslar. 1'den 5. klaslarga çeyin kabul alı ulanuğuda. Canı filial Zoom'dun canında. Abdurrahmanov köçüsü 175A. Aksiya 15. yılına çeyin ulanat.